0: Radio Alex.
1: Ya bir kolaydı şimdi bu senin iyi. Yaşı senin yabadı. Bu bir kumuşu ziyanlamı ne kadar ya. Ziyanlamı ne yabadı. Hayır.